Acanlar cirlici hörüns tremi sakı golf Anıldı nevandıl acan holu trap Değeri brenni holu meşin Beren molar atı leşin Onu glitcher skapnar veşin Kurfan normanlar spelten Bu sabah vikner muyna çıktı flokkast Umun çıktan da flok Kedi ligger mitlin teori u praksis Mianus fitlin smelta u jantarstis Na, sir socialistis